içinde bıkşık çıkar şey yok. Can you mean what I'm dwelling? Pippa Chini, what did the piano figure?